0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.
1: Akıl.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın
8: Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
14: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar beyler, günaydın Şanada. Selam herkese. Ya ne güzel bir şey size program sunmak ya. Adım Sabahların Efendisi, Radyo Enerji'de çalışıyorum. Gerçekten çok güzel bir şey size program sunmak. Ama zaten başka bir şey yapmayı da bilmiyorum. Yani ikinci güzel şey ne Sabahların Efendisi diye soracak olursanız. Mesela yani iş hayatıyla ilgili söyleyebileceğim ikinci güzel bir şey yok. Yok. Genelde evde yemek yemek, karşı cinsle alakalı şeyler. İşte gün batımına karşı karşılıklı aşk yaşadığınız biriyle el ele konuşmadan ufka bakmak filan. Yani tatlı tabii bunlar ama öyle bir şey değil. Yani bir kişiyle el ele aşk dolu bakışlarla ufka odaklanmak mı? 500 bin kişiye şaka yapıp en az 200 bin kişinin aynı anda gülmesi mi derseniz? Lanet olsun içimdeki aşk sevdasına, yani anladın? Ha, siz şeye takıldınız. 500 bin kişiye şaka yapıp en az 200 bin kişinin aynı anda gülmesi diyorsunuz. Bakın her şaka herkese komik gelmeyebilir. Anlattığım bazı şeylere gülmeyenler de olabilir. Anlayışla karşılıyorum. Ben de mesela her ne iş yapıyorsanız yapın, sizin ürettiğiniz her şeyden memnun değilim millet. Evet, ya, yalan mı söyleyeyim şimdi ya? Hayır, kızmayın bana. Kızmayın bana. Bak bir keresinde şişman bir kız arkadaşım yemek yerken sandalyeyi kırıp yere düştü. Ya sandalyeyi bir hafta önce almıştım. Hemen şirketi aradım. İstiyap haddini aştınız diye geri almadılar arkadaşlar. Ya çok üzücü bir haftaydı, çok iyi hatırlıyorum. Çünkü bu olayın ardından eski sevgilim de istiyap haddimi aştığım için beni geri almadı mesela. Anladın mı? Ya size bir şey söyleyeyim mi? Çok komik şakalarım var. Bazısını yapamıyorum. Yani çünkü bir keresinde birini gülmekten öldürdüm. Yani tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyorum millet. Yani suça da girmiyor, anladın? Bak çok enteresan. Tam şu anda Instagram'dan direkt bir mesaj geldi. Günaydın yazmış öncelikle bir dinleyicim. Ardından devam etmiş. Sabahların efendisi lütfen beni gülmekten öldür yazmış. İlginç. İlginç. Yani gülüp eğlenmeyi bu kadar isteyip bir yandan da hayattan vazgeçmiş bir bireye denk gelmemiştim hiç ben. O açıdan ilginç geldi. Bakın açık konuşan bu riski alamam. Yani belli bir komiklik seviyesinde kalmam lazım bile. Bak hiç unutmuyorum, çok kötü bir tecrübeydi. Kalabalık bir gruba gösteri yapıyordum İstanbul'da. Şakayı yaptım. En önde oturan bir kadın o kadar feci güldü ki iskeleti ağzından dışarı çıktı. Bak iskelet bir anda gülüyor, kadının derisi bir anda gülüyor. Sonra iskelet o kadar çok güldü ki ruhu içinden fırladı ya. Şimdi deri, iskelet ve ruh aynı anda gülüyorlar. Ya ben şok tabii, tahmin edersiniz. Evet. Sonra bir an geldi. Üçü birden ne olduğunu fark edip yere yığıldılar. Yani size bunu yapmayacak kadar sizi çok seviyorum. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Pekala, Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Yepyeni bir gündeyiz, salı sabahı. Umarım enerjiniz tavandır. Bizim her zaman öyle zaten. Ve yaptığımız şeyi de biliyorsunuz, tüm enerjimizi sizlerle paylaşmak. Tabii tabii. Sonrasında zaten yere yığılıp kalıyoruz biz. Aynen öyle, her şey sizin için millet. Günaydın mesajlarını unutmayın. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bize de çok iyi gelecek. Ya da WhatsApp üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. 0533 888 1010 bizim WhatsApp numaramız.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: Günaydın herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Ben oluyorum o. Keyifliyiz, neşeliyiz. Okul dönemi açılınca keyfimiz birazcık daha artıyor. Çünkü kalabalık da artıyor. Bizi dinleyenlerin sayısı tavan yapıyor millet, tavan. Evet, çünkü anneler babalar çocukları okula götürüyor. Benim en sadık dinleyicilerim kim? Tabii ki çocuklar. Düşünsenize, beni dinlemek istemeyen, beni sevmeyen bile çocuğu yüzünden beni dinliyor. Ya? Ama sonrasında sevmeye başlıyor. Sizden ne haber? Konuşacak bir şey bulamayınca dinleyici DJ. Şimdi çok şaşıracaksınız belki ama pandemi döneminde psikolojim biraz bozuldu benim. Çok bozuldu. Biliyorum. Üzerinden yıllar geçti. Artık aş bu travmayı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bakın, sizin de birçoğunuz o dönem partnerinizle 7/24 yan yana oldunuz. Hoş bir şey miydi? Şudur. Partneriniz kendi halinde, kimsenin tavuğuna kış demeyen, otonom çalışan organizmadır. Eyvallah. Benim karımın hobisi konuşmak. Evet. Ve pandemi döneminde ben evde yayın yapmaya devam ettim. Bu yüzden çalışıyordum. Ama o çalışamadı pandemi dönemi olduğu için. Ve beni rahatsız etmemek için yeni bir yetenek geliştirdi. Konuşmak için. İlla karşısında biri olmaya ihtiyaç duymaksızın konuşabiliyordu artık. Ya bazen çalışma odama gidiyorum. Böyle bir saat geçiyor, içeriden sesler geliyor. Allah Allah diyorum. Salondan çıkarken televizyonu açık mı bıraktım ben ya? Ya bir de insan uyandıktan sonra tekrar uyuyana kadar o gün içinde en azından bir şey başarmış olmak ister. Yani ne olduğu çok önemli değil. Çorap ve donları yıkayıp katlamış olmak da yeterli. Ama 7/24 evdeyken bazen iş kalmıyordu ya millet, hatırlıyorsunuz değil mi? Bak, bir keresinde içeriden bir ses geldi. Aşkım! Efendim hayatım? Buzdolabında mayonez kavanozu için yer açtım. Bu arada ikimiz de online psikolog falan, terapi görüyoruz. Terapistim de bana aman sabahların efendisi, ona destek ol, cesaretlendir gibi şeyler söylüyordu. Ben de içeri şey diye bağırdım. Yürü be, kimmiş mutfağın kraliçesi? Görsün herkes, o mayonez kavanoz artık kimsesiz değil. İşte ben sabahların efendisi. Artık bunlar için çok yorgun ve yaşlıyım millet. Tamam. Ayrılmayın. Az sonra tekrar buradayız.
1: En kaliteli Türkçe pop.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey düşünülmek.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Günaydın Şana'da. Yine efsane mesajlarınız bana gelmeye devam ediyor ki her sabah beni yalnız bırakmayan bir üçlü var. Pelin, Azra, Lara. Yine günaydın mesajlarını yollamışlar. Annesi ve iki kızı her sabah bizi dinliyor ve her sabah da günaydın mesajı yolluyor. Şimdi gelen mesaja şöyle bir kulak verelim bakalım. Üçü birden nasıl bir günaydın demiş.
1: Günaydın sabahlarım efendisi.
0: Yalnız anneyi duyamadım ben. Bir kez daha almam lazım. Yani üçünüzün sesinde çok net bir şekilde duymak lazım. Bir mesaj daha yollamış, ona da bakalım.
1: Annem de seni dinlemeyi çok seviyor, hatta geliyor da.
0: Süper, bak çok memnun oldum. Beni dinleyen herkes gülsün çünkü benim misyonum bu millet. Yani karşımdaki insana keyif vermek, tebessüm ettirmek, işe giderken yolculuğunu daha keyifli hale getirmek. Bu amaç uğrunda çalışıyorum ve deli gibi de para kazanıyorum. Yalan yok. Umarım haftanız güzel başlamıştır millet. Biliyorum haftanın ilk günleri, özellikle hafta sonunda böyle tatlış geçirdiyseniz biraz sevilesi olmuyor ya. Değil mi? Pazartesi, salı, bunlar sevilen günler olmuyor ama sorun değil. Bak al işte, iyi veya kötü, her şeyin bir sonu olduğunu bilincinde olmak lazım. Bu program mesela, canınızdan çok seviyorsunuz bu programı ve beni. Dünyanın bütün pırlantaları değerini karşılayamaz. Ama saat 9'da bitecek. Ya sıkıntılarınız ve dertleriniz de öyle millet. Evliyseniz bitmez. Orası değişik bir yer. Mesela karım benden ayrıldı ama hala evliyiz ve mutluyuz. Evet. Şaka yapıyorum sanıyorsunuz değil mi? Yok, yapmıyorum. Eve aynı kapıdan giriyor olmamızın sebebi evin sadece bir giriş kapısı olması. Evet, ama ben yatak odama pencereden girsem mesela mutlu olur muydu? Bilmiyorum. Yaparım da, çok seviyorum. Ama leğen kemiğim kırık. Henüz düz duvara tırmanamıyorum ben, o açıdan bir süre daha aynı kapıda. Bakın eşinize, yani kadın erkek ayırmıyorum. Çünkü bence erkekler de kadınlar kadar dırdır yapabiliyor yeri geldiğinde. Eşinize çok fazla dırdır yaparsanız bir süre sonra merhaba dediğiniz zaman bile ona dırdır gibi gelmeye başlıyor. Yani bu kişi konuşuyorsa kesin dırdır yapıyordur psikolojisi başlıyor bile. Ya bakın, ben bilmem kaçıncı ilişkim ve evliliğimin 20. yılındayım. Yani eğer insanların kusurlarını tolere edebilen biri değilseniz kesinlikle evlenmeyin. Ya onun da var, sizin de var, benim de var. Albert Einstein ya, karısını kendi kuzeniyle aldattı. Oğlum adam izafiyet teorisini buldu ya. Bak bugün bilgisayar çağında hala astrofizikçilerin hayranlıkla bahsettiği Albert Einstein'dan bahsediyorum size. Yani hatasız kul olmaz millet. Yani biri gelip bana of son sevgilimle tanışman lazım, mükemmel birisi dediği zaman Allah'ım. Yani bunu söylediği zaman, işte son sevgilimle tanışman lazım sabahların efendisi, mükemmel birisi dediği zaman, mükemmelden aşırı derecede uzak biri olduğundan o kadar emin oluyorum ki. Öyle mi? Çok sevindim bile diyemiyorum, biliyor musunuz? Çünkü kolpacı değilim millet. Kusursuz biriyim ya, onun için. Ya bakın, kusursuz biriyim, mükemmel bir partnerim, eksiksiz bir çalışma arkadaşıyım. Aşırı narsistik tutumlar değil mi? Ya lütfen kimseyi bana övmeyin. Ciddiye almıyorum millet. Gerçekten bak, beni de övmeyin kimseye. Benim erkek arkadaşım mı? Tam bir centilmen. Tuvalet olmayan yerde çişini içeri içeri yapabiliyor. Evet, nasıl kandırmışsa kız artık. Bir yandan da tutmaktan mesanesi futbol sahası boyuna gelmiş adamı. Prostatı iteliyor bağırsaklara da öyle. Yani bak, nereden nereye? Karım diyordum, evet. Var gibi yok gibi. Şimdi beni bazı konularda aşırı duygusal olmakla suçluyor. İşte hata etmişim demek ki. Yani aynı yastıkta kocayıp bir bütün hayatı paylaşacağın kişiye demek ki duygularımı tüm açıklığıyla kalbimi açıp anlatmamalıydım belki de. Bilmiyorum ki. Ya ne var ya, kalbimi açtım, al dedim. Aldı, söktü. Ne yaptı bilmiyorum. Bir yerlerde kağıt ağırlığı olarak kullanıyor herhalde. Ya da kapı stoperi olarak da kullanıyor olabilir. Belki de eve kız arkadaşları geldiğinde tuvalet kağıdı kalmadığında al bunu kullan diyor olabilir. Hiçbir fikrim yok.
2: Sabahların efendisi, çok ağır konuşuyorsun. Bunlar mahkemede delil olarak kullanılabilir.
0: Hangi mahkemede? Ya dünyanın hangi ülkesinde olduğumu bile bulamayacaklar ki. Ya. Ben kaçmayı planlıyorum arkadaşlar. Kamboçya'da bir mülteci kampında böyle yanındaki soruyor. Sen nereden geldin? Sorma. Karımdan boşanmayı kaldıramazdım, işte buradayım. Nereye yerleştirecekler? Söylediler mi? Gerek yok ki. 2 milyon dolarım var. Ben sadece evden uzak bir yer arıyordum. Daha uzakta bir yer bulamadım ya. İşte buradayım. Evlilik zor bir şey. Bunu beni dinleyen herkes biliyor, öyle değil mi? Pekala. Günaydın mesajlarınız şart. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak ya da WhatsApp üzerinden 0533-888-1010 WhatsApp hattını kullanarak da günaydın diye seslenebilirsiniz millet.
3: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

yatırım kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Hanımlar beyler günaydın Şahinada. Keyifler yerinde, nefis bir salı sabahında yine sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok sevilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en dinlenen, en fazla sevilen adamı sabahların efendisi. Günaydın mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Özellikle aileler çocuklarını okula götürürken tüm çocuklardan mesajlar geliyor. Hepsine yetişmeye çalışıyorum. Pelin, Azra, Lara biliyorsunuz ilk günaydın mesajını yollamıştı ama annesinin sesini duyamamıştık biz. O yüzden bir kere daha yollamışlar. Onu bir kez daha dinleyelim. Hadi bakalım.
1: Günaydın sabahların efendisi.
0: Vallahi duyduk. Süpersiniz. Bir sesli mesajımız daha var. Onu da hemen dinleyelim.
1: Günaydın sabahlarım efendisi.
0: Günaydın, günaydın bizi dinleyen herkes. Ve tabii ki tüm çocuklar bizim geleceğimiz ya. Onlar bizim için çok önemli. Hele ki benim için çok önemli. Yatırım yapıyorum yani şimdiden. Büyüdüklerinde diyecekler ki biz sabahların efendisini dinleyerek büyüdük. İşte var ya, bu benim için yeter millet. Samimi söylüyorum. 21 yıldır yaptığım en iyi işi, bildiğim işi yapıyorum. Radyoda bir şeyler anlatıp insanları güldürüp eğlendirmeye çalışıyorum. Ama lütfen sıradan bir komediyle karıştırmayın. Bu aslında çok acıklı bir program. Yani şöyle izah edeyim. Eğer anlattığım şeylerin arkasına şaka eklemesem her programımdan sonra 4 saat aralıksız ağlarsınız bak. Hüngür hüngür. 5 rulo tuvalet kağıdı gider gözyaşlarınızı silmek için. Aile bütçenizi sarsarım Allah korusun bak. Ve işte bu yüzden güzel program. Çünkü hem aşırı gerçek ama bir yandan da bu acıklı gerçeklerden nasıl kaçacağını bilen bir profesyonelin elinde bütün bir ülkenin en çok dinlenen sabah şovu olmayı da başardı. Olay bu. Dinleyicilerim işte 21 yıldır yayındasın. Neden yayınlarına telefon bağlantısı veya konuk almıyorsun diye soruyorlar. Birincisi, kimseye konuk veya telefon konuşması borcum yok. Bunu aradan çıkartmak istedim. Okey miyiz? Süper. İkincisi, benim bulunduğum ortamda başka birisi konuştuğu zaman kendi düşüncelerimi duyamıyorum. Ve kendi düşüncelerimi duyamadığım zaman saçmalamaya başlıyorum. Evet, bakınız, biten 112 ilişkim. Ve neredeyse her seferinde bir kriz ortamı. Bu yüzden bana güvenin. Bana güvenin. Bu program siz veya bir konuk katılmadan daha emin bir yer. Tamam mı millet? Hadi bakalım. İlk saatin sonuna geldik. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu. Birazdan yepyeni saatte Ece ile birlikte deşifre bölümü başlayacak. Çok da güzel bir soru sorduk. Enerji'nin Instagram sayfasında hikayede günün sorusunu paylaştık. Ve bugün 6 kişiye hediye vereceğiz millet. Tam 6 kişi muhteşem hediye kazanacak. Yapmanız gereken tek şey Enerji'nin sayfasına gitmek. Oradaki hikayedeki soruya bir tane buton koyduk oraya. Ona tıklayıp cevap vermek. Hediyeler süper ha. Ayrılmayın, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Olimpia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da, bir kez daha günaydın sevgili Ece.
1: Günaydın.
0: Aa, bugün keyfin yerinde.
1: Yerinde.
0: Süper. Millet, yine karşınızdayız. Deşifre ile beraber güzel de bir soru sorduk. Enerjinin Instagram sayfasında günün sorusunu paylaştık. Güzel de bir soru sorduk ve bu soru karşılığında yorum yapan tam 6 dinleyicimize süper hediyemiz var.
1: Evet.
0: Niye acaba gülüyorsun yine?
1: Yorumlara gülüyorum gerçekten. Gel. İnsanların çok güzel fikirleri var. Süper. Bugünkü soru
0: saat
1: hakkında.
0: 9'a kadar değil mi?
1: 9'a kadar buradayız.
0: Evet, 9'a kadar.
1: Soruyu da bir soralım şöyle.
0: Haydi bakalım, soru neydi?
1: Instagram hikayelerimizde sorduk ama burada da bir soralım.
0: Soralım diyorum. Çünkü WhatsApp'tan da cevaplar gelecek. Evet. Onlar da önemli bizim için. Neydi sorumuz?
1: Diyoruz ki biz zengin.
0: Haydi sor.
1: Zengin olunca, evet, böyle kalktı yine zenginsin. Yapacağınız ilk en gereksiz şey ne? Hani gereksiz bir şey yapman gerekiyor. İlk ne yaparsın?
0: Güzel bir soru. Aslında biraz düşünülmesi gereken bir soru. Gereksiz değil, gereksiz de birçok şey yapan insan olacak ama gereksiz ne yapardın?
1: Evet mesela. Yani hani tabii ki hani onu almak, bunu almak okey. Evet. Bunlar gerekli. Bize gereksiz şeyler lazım.
0: Tamam, bir tane Ferrari aldın, yanına bir tane Porsche alırsan gereksiz mi oluyor?
1: Yani gereksiz, evet, gereksiz, evet, mesela.
0: Sizin gereksiz ya da anlamsız, neyse artık ne de derseniz deyin, fark etmez. Zengin olduğunuzda yapacağınız ilk anlamsız, gereksiz şey ne acaba? Var mı yorum hiç?
1: Var.
0: Hediyelerden bahsedelim mi önce? Hadi şöyle bir gel yapalım.
1: Hadi tamam.
0: Hadi, neler hediyeler? Ben hiçbirini bilmiyorum çünkü.
1: Şimdi Concord Tower Otel'den 3 hediyemiz var. Nedir bu hediye?
0: Evet.
1: Bak geliyor bak.
0: Her bir dinleyiciye birer tanesini vereceğiz.
1: Evet.
0: Biz demedik mi her dinleyiciye vereceğiz diye? Ya dedik. Yavaş yavaş arayı kapatıyoruz bu arada.
1: Çok böyle
0: alalım
1: açık
0: hemen
1: günümüz.
0: Concord Tower Otel'den 3 hediye var dedin. Üçünü de teker teker dinleyelim senden.
1: 1 Forna Setti restoranttan.
0: Evet.
1: 2 Vento del Mare'den. Böyle balık üstüne.
0: Evet.
1: Üçüncüsü de The Capital Grill Steakhouse'dan, evet, bir et restorantı, harika.
0: 3 dinleyicimiz bir kere bu hediyeleri kazanacak. Forna Setti, evet, restorant, Vento del Mare, İtalyanca söyledim yine. Vento del Mare. Bir de Steakhouse'dan diyorum, konuyu kapatıyorum ben söyleyemediğim için. Nefis yemekler sizi bekliyor. Yoruma karşılık tabii ki, günün sorusuna vereceğiniz yorumlara karşılık. Diğer hediyeler
1: daha
0: ne?
1: Daha var, bitmedi.
0: Hadi bakalım diğer hediyeler.
1: Şimdi bu 3 oldu, bir dakika.
0: Bir güzellikle alakalı bir şey vardı.
1: Nilce Beauty Center'dan. Ne veriyoruz orada? Güzellik.
0: Güzellik veriyoruz.
1: Güzellik.
0: Giriyorsunuz ve güzelleşiyorsunuz.
1: Detayları
0: Nilce Beauty Center.
1: Evet.
0: Nilce'nin açılımı ne acaba? Onu da çok merak ettim. Soralım onu ya.
1: Nilce
0: Beauty Center'dan muhtemelen bir bakım hediye edeceğiz. Onun dışında Nilce'ye mi bakıyorsun?
1: Nilce'ye bakıyorum.
0: Hadi bakalım, var mı bir açılımı?
1: Doktor Serpil Çağlayan Payas.
0: Tamam. Uzmanlı.
1: Uzman tabii.
0: Evet, uzmanlı senin diyorsun ya dün hani.
1: Acaba dedim hani isminde mi bir şey var? Nilce.
0: Nilce. Belki Nilce. Çocukları vardır, onlardan belki alıntı yapmış olabilir.
1: O da olabilir.
0: Neyse, oradan bir onu güzellik söyleriz. Bakım.
1: Kaç oldu? 4 oldu.
0: 4 oldu.
1: 5 geliyor bak. Bu
0: ne
1: da hayatınızı
0: geliyor?
1: Garantiye alacak bir şey.
0: Oo, efsane.
1: Şeker sigortadan.
0: Çok güzel bir şey bu.
1: Ne sigortasıydı?
0: Verdiği kaza sigortası.
1: Verdiği kaza sigortası, evet, veriyoruz.
0: Kaç kişiye veriyoruz?
1: Bugün bir kişiye. Bugün bir kişiye veriyoruz.
0: Tamam. Şeker sigortadan da verdiği kaza sigortası veriyoruz. Oldu sana 5. Son 6, hediye, 6. hediyemiz.
1: Cyprus Express'ten de 500 liralık hediye çeki.
0: Bugün tam 6 kişiye 6 süper hediye vereceğiz. 6'sını da saydı sevgili Ece. Hepsi de birbirinden çok güzel. Yorumlarınız önemli. Günün sorusuna yorum yapmanız lazım. Sabah uyandınız, zengin oldunuz. İlk yapacağınız gereksiz şey ne olabilir diye. Herkesten yorum bekliyoruz ya.
1: Evet.
0: Sen ne yapardın ya? Uyandın.
1: Onu düşündüm. Gereksiz ne yapardım ya? Ya ne bileyim herhalde.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? O kadar param olsun, hiçbir şey bana gereksiz gelmez.
1: Evet, hepsi lazım ki yapmışımdır yani.
0: Evet.
1: Ne bileyim, online sitelere girip alışverişin belini kırardım. Kendime online'dan bile ev araba satın alırdım.
0: O kadar.
1: Hani şey böyle al İvan. Ver evi. Tapuyu getirsin ya. Hani gereksiz. Hani o derece gereksiz hareketler yapardım.
0: Hiç pazarlık yapmazdım diyorsun.
1: Hiçbir şey görmeden falan al kardeşim.
0: Hatta şey be, al üstü kalsın falan.
1: Büyük ihtimal.
0: Pekala. Yorumlar var. Bende var. Bakalım mı, ister
1: misin? Bu arada çok özür diliyorum. Araya girmek istedim.
0: Efsane bir cevap gelmiş. Evet.
1: Beauty'den cevap gelmiş bize. Hani nedir? Evet,
0: vay be, dinliyormuş bizi.
1: Evet,
0: süper.
1: Heyecanlandım.
0: Bu arada bizim konuğumuz olacak o. Tabii.
1: Ne zaman?
0: Kadınların güzelliği hakkında birazcık sohbet edeceğiz kendisiyle. İşte ne zaman ben onu da bilmiyorum.
1: Ben sorularımı hazırlayayım.
0: Sanırım bu cuma galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bu cuma bize gelecek.
1: Çok sevindim.
0: Vallahi.
1: Gerçekten çok sevindim.
0: Eli boş mu gelsin, dolu mu gelsin?
1: Yani işte botoks iğnesi, işte bir şeyler, lazer makinesiyle gelsin burada.
0: Canlı bir şekilde test edeceğiz. Süper.
1: Demiş ki çok güzel verdiniz demiş.
0: Neyi verdik be? Güzel, ben hiçbir şey vermedim. Neyi verdiniz?
1: Nilçe'nin açılımı da.
0: Evet.
1: Nil, Melis ve Buğçe. Aynısının dediğin gibi çocuklarının.
0: Süper, valla.
1: Kızlar ve kendisinin.
0: Böyle. Çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Bir şey soracağım. Beyefendiler nerede? Bak, gerçekten şimdi merak etmiş şimdi.
1: Güzellik olunca şimdi.
0: Ya hanımlar, niye bunu yapıyorsunuz ya? Bak, adamı dışlamışsın işte. Bak, gördün mü? Oldu mu şimdi?
1: Adamın güzellik salonunun isminin içinde ne
0: ya,
1: işi var? Hadi
0: tamam,
1: bakalım.
0: Bak, güzel söylüyorsun da, bak, bir oluşum yapılmış. Aile için bir kazanç kapısı oluşturulmuş. Adam nerede?
1: Belki aile için değil.
0: Kim için?
1: Kendisi içindir ya.
0: Ha, olabilir.
1: Kendisi ve çocuğu içindir. Oh.
0: Ama bu denklemde çatırsın. De adam dışarıda kalıyor.
1: Evet.
0: Her türlü dışarıda kalıyor. Pekala. Nilce Beauty Center'dan güzellik bakımı hediye ediyoruz. Aynı zamanda sevgili Serpil Hanım da cuma günü bizim konuğumuz olacak. Saat kaç gibi gelsin? Şimdi dinliyordur bizi. Kaç gibi gelsin? Yani kaçta acıkırız?
1: Yani 9-10 arası mı?
0: Evet, 9-10 arası burada,
1: evet,
0: olsun ya.
1: Deşifreyi de kapatıp.
0: Evet, oradan da Serpil Hanım'ı burada ağırlarız. Kadınların güzelliği hakkında birazcık sohbet ederiz.
1: Evet.
0: Senin eminim çok soracağın sorular vardır.
1: Niye, çirkin miyim?
0: Hayır, ondan demedim.
1: Hayır
0: ya.
1: Ama gerçekten merak ettiğim çok güzel işlemler var. İnceledim sayfayı.
0: Tamam.
1: Çok güzel işlemler yapılıyor ama içeriğini öğrenmek ne işe yarıyor? Bunun ne zaman yapılmalı?
0: İşe
1: hangi yaş
0: mu
1: grubu yapmalı? Tabii
0: evet.
1: Bol bol.
0: Tamam. Serpil Hanım bizim cuma günü saat 9.10'da konuğumuz olacak. Serpil Hanım varsa randevunuz, iptal edin. Artık buradan canlı yayında söyledik konuğumuz olacağını. Geleceksiniz artık.
1: Randevuyu da buradan.
0: Evet, buraya getirin. Müşteri burada canlı şekilde kıllarını. Pekala, yorumlara
1: cevapladım.
0: Bakıyorduk ya. Yorumlar var arkadaşlar, gelmeye başladı. Sevgili Ayça İbo Paşo demiş ki ne yesek sorusuna cevap vermesi için maaşlı danışman tutacağım. Bak, çok iyi. Güzel. Zengin olunca gerçekten yapılacak en saçma şeylerden bir tanesi.
1: Gerçekten.
0: Onun dışında bakalım var mı?
1: Ben benimkileri bir sonraki anonsta okuyacağım. Böyle karar verdim.
0: Öyle mi karar verdin?
1: Evet.
0: Süper.
1: Çünkü çok yorum var.
0: Valla?
1: Evet.
0: Tamam, okusana, zamanımız kalmıyor kız.
1: İşte zamanımızı harcamayalım.
0: Zengin olduğumda sevgili Sakine Hanım yazmış, demiş ki zengin olduğumda yapacağım gereksiz ilk şey tabii ki işe gitmek olacak. Sakine Hanım.
1: Aha.
0: Doğru söylemiş ama zengin olduk. Gereksiz, en gereksiz şey işe gitmek.
1: Çok doğru.
0: Kim bu arkadaşımız, ismini de bulalım hemen. Sevgili Erkut Bey demiş ki sabah kalktım, çok param var, en gereksiz ne yaparım? Sanırım klima ve televizyon kumandası için birini tutardım kumandaları aramak için demiş. Bak, gerçekten çok büyük
1: ya,
0: sıkıntı. Ben de onu evde yaşıyorum ya.
1: Değil mi?
0: Ve o kumandayı, yani kumandaları daha doğrusu, bulamıyorum ya.
1: Evet.
0: Hani nereye gidiyor? Neden alıp kullanılıp aynı yere konulmuyor? Neden? Neden? Yani bunu siz yapıyorsunuz.
1: Tam bir baba sorunu.
0: Çünkü biz, evet, erkekler, samimi söylüyorum, kullandığımız şeyi alırız, kullanırız. Kullandığımız, aldığımız yerden aynı yere geri bırakırız. Neden?
1: Büyük başarı.
0: Sıkıntı yaşamamak için yine.
1: Allah, erkeklerin,
0: evet,
1: en büyük başarısı.
0: Evet. Vallahi billahi. Neyse, günün, evet, sorusu sosyal medyada duruyor hanımlar beyler. Güzel de 6 tane hediyemiz var. Hemen hızlıca sayayım. Concord Tower Otel'den tam 3 restoranttan yemek. Bu bir. 3 tane elimizde. Nilçe Beauty Center'dan güzellik bakımı. Sonrasına Şeker sigortadan ferdi kaza sigortası. Bir tane daha kaldı. Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki.
1: Bir tane atladık.
0: Öyle mi?
1: Bir şey daha vardı ya.
0: 3
1: 4
0: 4
1: 5 6
0: 6 hiçbir şey atlamadık ya.
1: Evet, orada bir karışıklık oldu.
0: Pekala. Evet, sayfada duruyor soru. Cevaplamanız lazım bu hediyeleri yakalama şansı için. İsterseniz Instagram'ı kullanabilirsiniz. Enerji Play'in 93.1'in hikayesinde soruyu paylaştık. Ya da WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533 888 10 10 bizim WhatsApp numaramız.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Unutulmayanlar enerjide.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
1: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bike, always be with you.
3: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
4: Pizza.
3: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel steak, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece...

0: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Ya evet arkadaşlar, ben de eşime söylüyorum piercing yaptı diye ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salamlı sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
2: Sabahların Efendisi hafta

0: Dayanamadın değil
1: Gaza
0: mi?
1: Geldim Gaza ya. Geldim ya. Çok iyi bir girişmiş. Yani ezberleyin bunu.
0: Evet yani.
1: Söyleyin, söylettirin.
0: Bir dinleyiciden dinlesek güzel olur ha bunu. Ezberletelim ve söyletelim, ne dersin?
1: Evet. Hatta atın bize o.
0: Şöyle yapalım bak.
1: Sesinizle.
0: Bunu bize şarkı olarak söyleyen dinleyicilerimize hediye verelim.
1: Hmm.
0: Deşifre başladı. Günaydın millet. Günün sorusu sosyal medyada paylaşıldı. Yorumlar gelmeye başladı. Sevgili Ece'de bir sürü yorum var. Ama radyosunu yeni açanlar için sorumuzu bir kez daha tekrar edelim. Yani. Bir sabah uyandınız ve inanılmaz zenginsiniz. Yapacağınız ilk gereksiz şey ne olurdu? Yani gereklileri yaptıktan sonra da olabilir gereksiz bir şey. Ama tabii gereksiz yani, olmak zorunda.
1: İlk derken hani işte.
0: Evet, gereksiz
1: süreç
0: işte.
1: Yok yani hani.
0: Evet.
1: Yapacağınızı yaptıktan sonra da olabilir.
0: Yapacağınız en anlamsız harcama diyelim mesela, ne olurdu?
1: Ha, evet.
0: Yorumlar gelmeye başladı. Söz sende.
1: Şimdi bir sürü yorum var. Hangisinden başlasam? O kadar yaratıcı ki herkes.
0: Hepsini merak ediyoruz şu anda.
1: Nermin demiş ki markette ürünlerin fiyatını bakmayı bırakırdım demiş.
0: Aa, bu güzel.
1: Evet, gerçekten.
0: Çünkü hayat zor olduğu için herkes hesap kitap yaparak yaşıyor. Ya. Dolayısıyla Nermin Hanım da parayı bulunca market fiyatlarına bakmayacak. Şundan diye. Değil mi? Evet.
1: Ece Serka da demiş ki evet. Paraları etrafa dağıtıp üstüne yatıp yüzüyor gibi yapmak.
0: Oho.
1: Ay. Ben de.
0: Bunu evde yapmanı tavsiye ederiz ama.
1: Nurettin Şehitoğlu demiş ki 36 metrelik teknemi satıp artık gereksiz çünkü en az 70 metre lazım.
0: 36 metrelik teknesiniz de var yani 36
1: tabii
0: metrelik.
1: Tabii satıyor. Artık 70 yani hani varmış, zenginmiş.
0: Varmış.
1: Yani
0: katamaran alsaymış bari.
1: Saçma, 70 metre alayım demiş.
0: Süper.
1: Melis Ömer Yalçın demiş ki deliler gibi boş alışveriş. Kesinlikle.
0: Evet. O evet, herkesin yapacağı şey ilk başta yapacağı şey ama çok gereksiz gibi gelmedi bana.
1: Mustafa Sü demiş ki radyoyu kapatmak.
0: Allah Allah.
1: Yıkıldım yani şu an.
0: Parayı bulunca mı kapatacaksın yani?
1: Vay be.
0: Vay. Üzüldük mü?
1: Yani şu an fakir olup mu bizi? Anlamadım. Yani
0: parasızlıktan dinliyor bizi.
1: Yani neden?
0: evet gerçekten çok ilginç.
1: Kadri Şener demiş ki parayı yanlışlıkla buldum sanıp geri iade ederim.
0: Süper.
1: Hamit Yankaya, herkese günaydın. Gene sabahın köründe kalkmak bünye alışkın değil zenginliğe demiş.
0: Hmm.
1: Ya maalesef.
0: Bu bir alışkanlık haline geliyor. Ben de her sabah 4'te kalkıyorum biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu herhalde biraz da yaşla alakalı diye düşünüyorum. Ben yaşlandıkça biraz daha böyle az uyumak, hayata biraz daha tutunmak diye tanımlıyorum.
1: Ay evet.
0: Üzüldün değil mi?
1: Biraz üzüldük buna.
0: Sağ ol.
1: Duru Hacı Emin demiş ki sabah ilk fazla çalışan ışık ve klimaları kapatırdım elektrik faturası gelmesin diye.
0: Nasıl yani? Zengin olduktan sonra mı?
1: Fazla çalışan ışık ve klimaları kapatırdım. Bence soruyu mu anlamadılar acaba?
0: Nasıl anlamadı? O anlamadı. Kim, isim neydi?
1: Duru Hacı Emin.
0: Duru. Hacı. Alo. Zengin olunca ilk yapacağın şey saçma olan. Belki de biz anlamadık cevabı, o da olabilir.
1: Şimdi bir dakika, evet. Sabah ilk, yani ilk demiş. Fazla çalışan ışık ve klimaları kapatırdım elektrik faturası gelmesin diye. Gereksiz işte yani, hani zenginsin ve gereksiz, neden kapatıyorsun ki? Sorguladım.
0: Yandım ben.
1: Ben de.
0: Evet, yandım ben.
1: Ben bir diğer yanıta geçeyim.
0: Hızlıca lütfen.
1: İsimlere bakıyorum şimdi. Takma isimleri burada.
0: Sen bakarken buraya da mesaj geldi.
1: Neycan demiş ki.
0: Evet, ne demiş?
1: Zengin olalım da onu böyle düşünürüz ya. Bana oje sürmesi için birisini tutardım herhalde.
0: Vay,
1: demiş.
0: Vay, bu güzel. Evet.
1: Melek Yıldız demiş ki limuzin kiralayıp markete giderdim ve hiçbir şeyin fiyatına bakmadan alışveriş yapardım. İşte bu.
0: İşte bu. Zengin olmanın en güzel yanı.
1: Niyazi Kafidir demiş ki.
0: Bir şey soracağım. Zenginler bizi dinliyor mu acaba? Ben hiç zannetmiyorum.
1: Ben de zannetmiyorum. Bu saatte kalkması.
0: Evet, kalkması bile. Etmesi değil mi? Doğru söylüyorsun.
1: Niyazi Kafidir demiş ki son yorumum bendeki.
0: Günaydın Niyazi.
1: Evime asansör yaptırırdım. Tek katlı ev ama olsun, zenginim.
0: Sağa sola giden bir asansör. Mutfağa doğru giden bir asansör.
1: Bir de son yorum daha geldi. Tamam. Çok özür diliyorum. Sulbiya Bayrak demiş ki kaybolan kumandayı bulacak bir daimi çalışan edinirdim.
0: O da süper.
1: Herkes evet.
0: Süper. İşini kolaylaştırıyor canım. Yaptığı şey evet. Bu. Bende de bir tane mesaj var. Demiş ki günaydın sabahların efendisi ve sabahların prensesi.
1: Eser Usta mı?
0: Hayır.
1: Kim?
0: Söylüyorum hemen. Yani böyle dediğin için bence bilemediğin için bir daha sana prenses demez
1: çok
0: diye de.
1: Çok özür diliyorum genelde.
0: Sevgili kahraman.
1: Merhaba kahraman bey.
0: Evde tanımış gibi yapıyorsun ya.
1: Tanıdım. Bana Concord'daki hediyesini hediye etmişti.
0: Süper.
1: Sonra ben tekrar onunla hediye ettim. Böyle karşılıklı bir alışverişimiz var.
0: Ay, demiş ki dur bir dakika okuyoruz. Fakirliğimin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundum.
1: Çok iyi
0: bunu
1: ya,
0: her sene gerçekten. Böyle düzenli şekilde yapmak lazım. Bu arada demiş ki bana hediye vermeyin. Diğeri hala duruyor. Demiş ki VIP üyeliğim bitiyor bu arada demiş.
1: Ha.
0: Kahraman. Üyelik hediye etmiştik.
1: Öyle mi yapmıştık?
0: Tabii. Öyle.
1: Geldi mi VIP'ye?
0: Gelmiş ki herhalde kullanmış ki üyeliği bitmiş onu söylüyor.
1: Hmm.
0: Mesaj mı bu ben anlamadım. Bir mesaj mıydı bu? Aa, kahraman var ya.
1: Ya gerçekten.
0: Bir arkadaşımız sevgili TRC'ye mesaj yazmış ama silmiş. Ne yazdı acaba çok merak ettim
1: ya,
0: şimdi
1: lütfen. Ya lütfen.
0: Hadi ya lütfen. TRC'ye kod isimli arkadaşımız yazın bize. Yapacağınız en gereksiz şey nedir? Belki de biri söylediği için silmiş olabilir.
1: Olabilir. Seninle bu arada diyeceğim sen.
0: Ben hiç düşünmedim ki ya vallahi billahi tuvaletimi yaptım az önce ya. O yüzden hiç vaktim olmadı. En gereksiz şey. Valla düşüneyim bak şimdi bir düşüneyim. Yapacağım en gereksiz şey ne olabilir? Yok çıkmadı yine. Valla. Çünkü inan o kadar param olsa. Bir miktar var ama o kadar değil. O kadar param olsa ben bir kere hiçbir şeyi gereksiz bulmazdım. Her şey benim için çok gerekli olurdu. Yapardım yani. Aklıma gelen her şeyi yapardım. Sen ne yapardın?
1: Ben yani işte düşünemiyor insan gerçekten bir dinleyicimiz demişti ya.
0: Mal kaldık ya öyle.
1: Böyle bir
0: biz
1: durur
0: soruyoruz
1: bakardım
0: ama bize
1: yani.
0: Bize sorsalar böyle alık bakacağız yemin ederim.
1: Yani şey falan yapardım. Şu an mesela satın almam gereken online alışverişte bir listem var.
0: Hmm.
1: Onları alırdım herhalde oturum gariban.
0: Ya çok üzüldüm ya. Bir indirimden i̇şte, böyle eklemişsindir sepete.
1: Aynen. Trendyol sepete duruyor böyle kıyamam.
0: Süper.
1: Köşede.
0: Ben Deniz'den mesaj gelmiş. Günaydınlar güzel yayınlar. İşsiz olduğumdan dolayı evde el ense yapmaya devam demiş. O da güzel ya.
1: Evet.
0: Güzel. Buna özenen insanlar çok fazla. Merak etme ben Deniz. Özellikle
1: evet.
0: Biz mesela
1: evet,
0: evde el ense yapmak vardı diye. Bakalım. Sevgili Münevver Ağdaç Adahan demiş ki ChatGPT'nin insansı versiyonunu yaratıp çocuklar her sıkıldım dediğinde yaratıcı bir şeyler buldurup ne giyip ne yiyeceğimize karar verip yaptırmaktı demiş.
1: Çok iyi.
0: Güzel.
1: Bu arada bir açıklama geldi.
0: Evet.
1: Şimdi Duru Hacı Emin şimdi demiştik ki.
0: Ne demiş?
1: Sabah ilk demiş.
0: Evet.
1: Fazla çalışan ışık ve klimaları kapatırdım. Elektrik faturası gelmesin diye.
0: İnatla kapatıyoruz. Evet.
1: Sonra demiş ki biz şimdi anlamadık ya. Zengin olduğumuz için kapatmak gereksiz ya. O yüzden kapatırdım demiş.
0: Senin söylediğini söyledi yani.
1: Evet.
0: Evet.
1: Aklımızın oynadım.
0: Çok güzelmiş gerçekten. Ben yine yandım. İso Hürmek demiş ki. Tuvalet ve banyoyu altın kaptırıp sabah keyif yapardım demiş. Çok kromatik ama güzel ya.
1: Evet vallahi işte bu, bunlar çok önemli.
0: Güzel. Sevgili Mahmut Çelik demiştim ya günaydın Soydan abi yazmış. Bana günaydın Ayşe dese daha... Aman demiş kusura bakmayın çocuklar yazdı. Olsun hiç önemli değil Mahmut abi. Soydan'ı da çok seviyoruz. Bizde uzun süre hizmet verdi. Şu anda bizimle beraber değil. Ama yine de tabii ki meslektaşımız olduğu için de sevmeye devam ediyoruz. Evet. Varmıyorum.
2: Niye güldün sen o kadar ya? Ne var ya?
1: Yani çok şey gülüyorum. Önce anlamadığımız için.
2: Sana da günaydın
1: için...
2: Didem derlermiş ha. Hadi buyur buradan yak. Ya karnım vardı yemin ederim. Benim adım Kerem. Partnerimin adı Ece.
1: Teşekkür ederim.
2: Zaten bana sabahların efendisi demeniz yeterli arkadaşlar. Pekala, yorumlara mola verelim mi? Bir şarkı dinleyelim. Daha sonra tekrar burada olalım. Hadi millet, yorumları bekliyoruz. Saat 9'a kadar yorumları almamız lazım. 6 tane süper hediyemiz var. Concord Tower Hotel'den 3 tane restoranttan muhteşem bir yemek. Concord Tower Hotel'de Fornesetti restoranttan sonracığıma Vento del Mare, yine İtalyan aksanı ve Steakhouse The Grill. Capital Grill Steakhouse'dan çok da güzel bir yemek. 3 kişiye bu yemeği vereceğiz. Daha sonrasında Nilçe Beauty Center'dan bir güzellik bakımı hediye edeceğiz. Onun haricinde Şeker Sigorta'dan bir ferdi kaza sigortası ve tabii ki Cyprus Express'ten de 500 liralık hediye çeki sizleri bekliyor. Yorumları yaptıktan sonra ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri, en kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hanımlar, beyler, günaydınlar herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen ikilisi, sevgili Sabahların Efendisi. Hoş geldin, merhaba, hoş bulduk. Ve sevgili Ece.
1: Yes, işte bu.
0: Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık arkadaşlar. Çok zengin olursanız yapacağınız ilk saçma şey ne olurdu diye. Enerji'nin Instagram sayfasında hikayede paylaştık. Cevaplamanız için oraya bir buton bıraktık. İsterseniz oradan cevaplayabilirsiniz. Ya da WhatsApp hattımız var. 0533 888 1010 WhatsApp hattımızı kullanarak da yorumlarınızı yollayabilirsiniz ki yollamanız lazım. Çünkü bugün tam 6 dinleyiciye 6 süper hediye dağıtacağız. 3 tane Concord Tower Otel'den, muhteşem restoranttan 3 yemek ısmarlayacağız. İstersen isimlerini sen söyle.
1: Fornasetti, Vento, evet. Del Mare, balık üstüne işte.
0: Tamam.
1: Bir de The Capital Grill Steakhouse. O da et.
0: Vallahi süper. Tamam. Tek seferde söyledin ha.
1: Evet, ezberledim.
0: Şeker Sigorta'dan ferdi kaza sigortası. 1 yıllık değil mi?
1: 1 yıllık.
0: Süper. Onun dışında Cyprus Express'ten 500 liralık hediye çeki. Nietzsche B2 Center'dan da güzellik bakımı hediye edeceğiz. Saymadığımız bir şey var mı? Kalmadı herhalde.
1: Yok.
0: Kalmadı.
1: Şimdilik bu kadar.
0: Bu arada şeyi de hatırlatalım. Nietzsche B2 Center Serpil Hanım Cuma günü saat 9:10'da bizim konuğumuz olacak arkadaşlar. Sormak istediğiniz güzellikle alakalı sorularınız, merakınız varsa Serpil Hanım burada olacak. Sorularınızı çatır çatır sorarsınız artık. Evet. Sen de soracaksın değil mi?
1: Ben de sorabilirim.
0: Sorarsın tabii, lazım gibi duruyor.
1: Sağ ol.
0: Var mı yorum?
1: Yani gelen yorumlar.
0: Ben de birkaç tane yorum var, bana çok gereksiz gelmedi ama bir tanesi çok beğendiğim için okumam lazım. İlk yapacağım şey, kendime çok büyük bir karavan alırdım.
1: Vay.
0: Benim konum çünkü.
1: Senin alanlar.
0: Tabii, karavan hayatı çünkü bana göre herkesin yapması gereken bir yaşam biçimi. Samimi söylüyorum, inanılmaz keyif alıyorum, inanılmaz mutlu oluyorum. Önüme gelen de söylüyorum, karavan al, karavan al, karavan al diyorum.
1: Dedin ve Karavan Kıbrıs bizi takip etmiş. Enerji 931'den.
0: Vay,
1: evet.
0: Süper. Doğru bir adres. Hamle yapmış. Çünkü evet. Ben de doğrusunu yaparak Karavan Kıbrıs'la zaten bütün işlerimi hallediyorum. Çünkü gerçekten çok iyiler ha.
1: Evet, yani gösterdin.
0: Evet, göstermiştim. İşlerinde çok uzmanlar, çok yardımcılar. Yani bir ürünü sattıktan sonra kaybolmuyorlar. Her an, her daim yanınızdalar. Karavan Kıbrıs. Eğer varsa öyle bir düşünceniz, bir karavan almak gibi bir düşünceniz varsa Karavan Kıbrıs gerçekten doğru bir tercih. Ürün aldıktan sonra da her zaman yanınızda. Önemli bir konu. Evet, başka yorum.
1: Şöyle bir güncelleme yapmak istiyorum.
0: Update geliyor.
1: Update.
0: Evet.
1: Nilce Beach Center'dan Serpil Hanım demiş ki...
0: Hadi bakalım, ne demiş?
1: Randevum değil de belki bir cilt eğitimi için uçabilirim İstanbul'a Perşembe Cuma. Bugün belli olur. Memnuniyetle ilk fırsatta oradayım. Teşekkür ediyorum davetiniz için demiş.
0: İptal edecek.
1: Yok.
0: Söyledik artık.
1: Ama bak yine eğitim. İptal edecek. Bak, cilt eğitim, bunlar önemli.
0: Tamam canım, bir sonrakine gider, ne olacak ya? Allah Allah.
1: Oradan bağlan.
0: Bir şey soracağım bak, çok anlamlı bir cümle söylüyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bizden önemli mi? Ha? Ya bizden önemli mi? Neyse Serpil Hanım, yedik hadi. Yedik bunu da. tamam, sen bize haber ver ki en azından hafta sonuna kadar bir şekilde gelmiyor diyelim. Kandırdı diyelim. Geleceğim deyip gelmedi diyelim. Artık bize kaldın Serpil Hanım, ne dersek o. Ama gerçekten merak ediyorum. Yani bir güzellik uzmanına benim de sormam gereken sorular var. Yani kadınlar bir kere neden güzelliğe bu kadar para harcıyorlar?
1: Senin öyle de.
0: Tabii
1: öyle
0: benim sorularım böyle sorular. Çünkü bana göre her kadın çok güzeldir.
1: Vay.
0: Çok güzeldir hem de.
1: Yaptın yine şovunu.
0: Tabii ki.
1: Kitabı ortasından yazdın.
0: Yazarım.
1: Başım.
0: Başımla beraber. Bak, kim mesaj attı tahmin et. İki şansın var.
1: Of, Ben söyleyince yanlış biri çıkıyor. Yo, yo, yo. Kahraman Bey'e çok yanlış yaptığımı düşündüm. Çok
0: Kahraman
1: özür diliyorum.
0: Kahraman Bey az önce yazdı. Bir daha yazmayacağım diye.
1: Hayır, çok özür diliyorum. Yani güzel iltifatınız için çok sağ olun. Genelde Eser Bey öyle hitap ettiği için.
0: Evet.
1: Hani işte, bilemedim ya.
0: İki
1: ben konuşmak
0: var.
1: İstemiyorum.
0: İki şansım var.
1: Annem.
0: Hayır. Eser Usta. Evet. Günaydın sabahların efendisi ve şekeri.
1: Ha, o şeker diyor, tamam şimdi ayrım yap. Teşekkür
0: ya,
1: ediyorum.
0: Kahraman Bey'e bir kere daha ne kadar ayıp ettiğini.
1: Çok özür dilerim. De prenses demiş, çok sağ olsun yani.
0: Valla çok zengin olamadık bu zamana kadar. Bir olalım düşünürüz demiş ne yapacağımızı. Sanırım bu yaştan sonra da ya var ya Eser Usta. Söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Mini bir harem kurardım demiş. Eser Usta. Süpersin.
1: Yıkıldım şu an. Ay.
0: Bir yorum daha var. Mertkan Deran'dan demiş ki günaydınlar, iyi yayınlar. İlk saçma şey işe gitmek olurdu. Kesinlikle. Diye yorumlamış. Sevgili Fatma'dan da güzel bir mesaj var. Soru çok güzelmiş ama zenginliği hayal edemiyoruz ki, gereksizini bulalım diye. Ya. O da güzel söylemiş valla.
1: Damla Aktaşlılar demiş ki tüm evi köşe bucak temizletmek.
0: Aa.
1: Ay, evet ya böyle.
0: Canım yani ona çok zengin olmana gerek yok. Yani şu anda da yaptırabilirsin.
1: Biraz fiyatlar biraz şey.
0: Pahalı mı diyorsun?
1: Biraz şey.
0: Kaç para ya? Ne kadar biliyor musun
1: şimdi
0: sen?
1: Bazı
0: ben
1: firmalar,
0: bilmiyorum.
1: Bak,
0: sen de bilmiyorsan soralım.
1: Ha. Biliyorum ben.
0: Ne kadar temizliyorlar?
1: Bazı firmalar var şey böyle hani bu
0: evet,
1: iş sektörü.
0: Ekip olarak geliyorlar. Evet.
1: Aynen ve işlerini eminim çok güzel yapıyorlardır.
0: Tamam.
1: Ama böyle 15-20 bin bandında. Ya.
0: Yuh ya. 15 bin.
1: Ya bir de bu temizlik yani
0: ben
1: çok.
0: Ben 3000'e gelirim.
1: Nankör bir şey.
0: Ben 3000'e
1: ama bak,
0: gelirim.
1: Ama köşe
0: bak, 3000
1: bucak.
0: İçinde şey de var ya, kakara kikiri de var.
1: Oo.
0: Tabii.
1: Yani şimdi köşe bucak eminim.
0: Köşe bucak sağ sol hiç fark etmez. 15 bin lira.
1: Ya,
0: bir ev temizliği
1: öyle mi? Bu işe girmek
0: mi?
1: Gerçekten çok mantıklı. Varsa birkaç
0: ekip
1: bayan arkadaşım.
0: Kuralım hep beraber temizliğe gidelim diyorsun.
1: Gidelim valla.
0: Süleyman Ali İbrahim tanır mısın? Aa, nasıl tanımazsın ya, tüm Kuzey Kıbrıs tanıyor kendisini.
1: Gerçekten mi?
0: Tabii ki.
1: Tanıştırın şey yapalım.
0: Tamam, Süleyman Ali İbrahim.
1: Bakalım hemen.
0: Tamam,
1: belki tanıyorumdur.
0: Tabii canım, tanımaz olur musun ya? Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen PT'sidir. Personal trainer. Hem de master olanı. Master personal trainer. Yapacağı en gereksiz şey neymiş biliyor musun? Mörcümek yemek. Mörcümek.
1: Tamam, bu arada tanıyorum, çok özür diliyorum. İsim olarak sadece.
0: Evet evet, yok gerçekten çok evet. Güzel bir isimdir. İnsandır. İsim güzel ayrı da insanlığı da çok güzel. Sevgili Süleyman Ali İbrahim, onu da konuk alalım bir gün ya. Vallahi billahi.
1: Olur.
0: Sohbeti efsane. Ben daha önce konuk aldım sevgili Süleyman'cığım.
1: Evet geldi
0: süper.
1: Buraya
0: evet,
1: doğru.
0: Süper süper. Çok eğlenceli, çok keyifli.
1: Evet.
0: Bir gün ayarlayalım da kendisini davet edelim.
1: Tabii ki. Ona da sorulacak çok
0: tabii,
1: soru
0: tabii.
1: Var.
0: Tabii tabii. Onda çok sorulacak soru var. Evet, başka yorum var mı? Yorum.
1: Bence bir şarkı arasına gidelim.
0: Gidelim mi?
1: Dönelim. Sonra tamam, hediyeleri de verelim.
0: Kısa bir aramız var. Ondan sonra güzel bir şarkı dinleyelim. Sonra tekrar burada buluşalım. Anlaştık?
1: Anlaştık.
0: Süper. Ben. Ayrılmayın millet. Az sonra tekrar burada olacağız.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Da büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Ece, sana da günaydın.
1: Günaydın, günaydın.
0: Yine kimlerle yazışıyorsun?
1: Önemli işle ilgili.
0: Böyle oldu.
1: Business.
0: İşle ilgili. Günün sorusunu sorduk, yorumlar da geldi, artık hediyeyi verme zamanı.
1: Evet, artık hediyeyi verelim.
0: Var mı yorum bu
1: bir
0: arada?
1: Bir yeni yorum daha var, onu da
0: evet,
1: bahsetmek
0: dinleyelim,
1: istiyorum.
0: Dinleyelim.
1: Biraz iddialı.
0: Oo.
1: Yani...
0: Hadi bakalım.
1: Saygılar diyeceğim. Halil Korkunal demiş ki yapacağım çok gerekli şey var ama en aklıma gelen en gereksizi.
0: Evet.
1: Enerji Radyo'yu satın alıp sadece bana program yapardınız.
0: Neydi ismi?
1: Halil Korkunal.
0: Halil direkt hediyeye oynamış.
1: Tamam bence... abi geliriz yani. Abim.
0: Süper.
1: Başımla.
0: Başımla.
1: Neyiz şey mi? Talk show yapacağız.
0: Evet. Şey, şahsa özel.
1: Evet.
0: Kişiye özel. Güzel ama ya, ben beğendim.
1: Güzel, ben de beğendim.
0: Ben de, gereksiz birazcık ama.
1: Yani gerek yok. Sağ ol.
0: Pekala, artık hediyeleri vermemiz lazım. Hadi. Programı da kapatmamız lazım.
1: Evet, ben gideyim.
0: Evet, kime hediye veriyoruz? Baktın mı?
1: Bana yüklenmez. Bak. Biz Sakine Hanım vardı.
0: Aa evet, Sakine Hanım demiştik ki
1: çok
0: yapacağım
1: ters
0: ilk
1: köşe
0: vurmuştu
1: bize.
0: Evet, ilk gereksiz şey neydi? İşe gitmemek demişti.
1: Evet.
0: Verelim değil mi ona?
1: Hadi diye verelim.
0: Sakine hani... Hanım'a ne verelim peki?
1: Bilemedim. Ya işe gitmek mantıksız, hani zenginsin ve işe gitmek en gereksiz
0: evet
1: şey. O yüzden.
0: Güzeldi bu, beğendik ve Sakine Hanım'a hediye sevgili Ece karar verdi, veriyoruz.
1: Ya haydi. Yemek ısmarlayalım ya.
0: Yemek ısmarlayalım. Aa, değil mi? Sakine Hanım'a o güzel
1: Mare'den
0: bir balık. Vento Del Mare'den.
1: Yani.
0: Güzel bir balık.
1: Of.
0: Sakine Hanım afiyetler olsun şimdiden. Yerken de lütfen bir hikaye çekip bizi etiketlerseniz. En azından işimizi tam yaptığımızı da.
1: Evet.
0: Firmaya.
1: Bu arada dinleyicilerimiz gidiyorlar mı?
0: Gidiyorlardır
1: hediyelerini
0: herhalde.
1: Hediyelerini kullanıyorlar umarım.
0: Ya oğlum beleş veriyoruz.
1: Şimdiye
0: gidilmez
1: kadar,
0: mi ya?
1: Ya şimdiye kadar birçok hediye verdik. Yani
0: tabii,
1: kafede dondurmasından, Cyprus Express'te 500 liralık hediye çekinden.
0: Hep sağlıyordur, sen hiç merak etme.
1: Lütfen yani lütfen.
0: Hiç merak etme. Sakine Hanım'a verdik. Başka?
1: Ben Halil Bey'e de vermek istiyorum. Şey olarak.
0: Şu hediyeye oynayan.
1: Cevabı çok güzeldi.
0: Tamam, Halil Bey'e de verelim. Neyi çok güzel dedin, pardon. Tam biz dinleyici olarak anlayamadık. Bir şeyi güzel dedin ama. Gel buraya kız.
1: Cevabı çok güzel olduğundan bir hediye vermek
0: istiyorum. Tamam, nedir? Vermek istiyorum hediye. Spotu koyman iyi oldu. Nedir hediye, vereceğin hediye de bir tam olarak.
1: Ya yok abi.
0: Herkes merakla hediyeyi bekliyor.
1: Ne yapsak, Ferdi kaza mı versek?
0: Var ya, Türkçenin var ya, yemin
1: ya,
0: ederim.
1: Çok kötü.
0: Efsane. Ferdi kaza sigortası Şekerbank'tan.
1: Aman Allah korusun.
0: Verelim Allah korusun. Ferdi kaza sigortası bir yıllık sevgili Halil.
1: Korkunal.
0: Korkunal'a verdik. Şeker sigortadan bir yıllık kaza sigortasını.
1: Eser Usta ne demişti?
0: Eser Usta ne demişti?
1: Harem mi kuruyordu?
0: Ha evet, harem kuruyordu.
1: Onu bir bekletelim o. Cevap boş. Hadi ya, çok, sen seçip bana yükledin ama.
0: Tamam, bakıyorum hemen.
1: İki kişi
0: hemen
1: seçtik, tamam.
0: Çoğu sende olduğu için hani senin karar vermen daha uygun. Hem hanımlar önden diye.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Şeye verdi miydik, Ayça İbo Paşa'ya?
1: Yok, daha önce verdim.
0: Vermedik değil mi? O zaman demiş ki Ayça İbo Paşa ne yesek sorusuna cevap vermesi için maaşlı danışman tutacağım.
1: O zaman bir yemek verelim, ne diyorsun?
0: Ne verelim? Ne verelim? Ay, bence Fornesetti'den verelim.
1: Değil mi? Şimdiden o geldi.
0: Fornesetti restorandan. Concord Tower Hotel Fornesetti restorandan çok güzel bir yemek ısmarlıyoruz size. Şimdiden afiyetler olsun ama yine söylediğimiz gibi yemeği yerken bir hikaye yapıp etiketlerseniz süper olur Ayça Hanım.

0: 3 oldu.
1: 3 oldu. Geriye şey kaldı.
0: The Capital Grille Steakhouse'dan bir et yemeği.
1: Nietzsche Beauty Center'dan bir güzellik. Bak istersen resimlere. Şimdi güzel olmayan varsa ya.
0: Ben ihtiyacı olanları
1: İhtiyacı olanları hemen listele. Başka bakıyorum şöyle güzel.
0: Işıkları kapatan kişiye vermemiz gerekiyor.
1: Şu şey en gereksiz bütün klimaları ben... ışığı kapatırız. Bak sen, bakalım.
0: Mikrofonu bir kapasın. Bir şey diyeceğim.
1: Bir dakika dur, kapatayım. Nereden kapanıyor buradan? Bekleyin hanımlar, geliyoruz. Beyler de tabii. Kapat dedin ya.
0: Vallahi kapat.
1: Evet ne? Bakalım. Verelim mi?
0: Şu limuzin.
1: Aa güzelmiş o, verelim valla.
0: Nietzsche.
1: Süper. Verelim Nietzsche Beauty Center'dan şey güzellik demişti, bakımı.
0: Limuzin kiralayıp markete gitme. Bence en gereksiz saçma. Yani evet, markete niye gidiyorsun? Zenginsen.
1: Ha evet. Hayır,
0: keyif yapıyorsan limuzinle gidip.
1: Kahyan o işi halleder.
0: Evet.
1: Tamam süper. Limuzin buna veriyoruz. Nietzsche Beauty Center'dan evet. Çok güzel bir bakım hediye ediyoruz. Çirkin olduğunuz için değil. Bizim size hediye vermek istememizden dolayı. Evet. Çünkü ne diyoruz? Tüm kadınlar çok güzeldir.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzeldir hem de. Evet.
0: Şimdi bir dakika. 1-2
1: Aferin, güzel gidiyor.
0: 2 tane kaldı.
1: 2 tane kaldı. Ne kaldı? Cyprus Express'ten 500'lık hediye çeki. Kapitan. Bir de Capital Grill Steakhouse'dan bir tane yemek kaldı. Kime vereceğiz? Hadi gel Eser Usta'ya bir et verelim ya.
0: Evet, hiç vermedim.
1: Bir et.
0: Hadi verelim.
1: Tamam. Eser Usta, vallahi dinliyorsan bizi, bak içimden geldi ya. Vallahi samimiyetine geliyor bu hediye. Evet. Concord Tower Hotel Steak Grill Capital.
0: Boş ver. Tersten gittin.
1: Çok güzel bir et yemeği.
0: Ben anlatırım.
1: Sana çok güzel bir et yemeği ısmarladık. Afiyetler olsun. Hikayeni de bekliyoruz, bizi etiketlersen. Şimdi kaldı son bir hediye. Onu da sen vereceksin. Cyprus Express'ten 500'lık hediye çeki. Evet.
0: Hadi şey olsun.
1: Ne olsun?
0: Ne olsun?
1: Bana mı vereceksin?
0: Şimdi iki cevabı okuyacağım.
1: Seçimi yine bana bırakacaksın.
0: Evet, isim vermiyorum.
1: Tamam, hadi dinliyorum.
0: Sabah ilk fazla çalışan ışık ve klimaları kapatmak.
1: Yine, evet.
0: Bir de zengin olalım da onu öyle düşünürüz deyip bana oje sürmesi için birisini tutardım.
1: Ben bunu beğendim.
0: Evet.
1: Ben
0: yani
1: bunu
0: çok
1: beğendim.
0: Gereksiz bence.
1: Evet.
0: Oje sürmesi için niye birini
1: kim
0: tutarsın?
1: Kim bu arkadaşımız?
0: Neycan.
1: Neycan Hanım'a da Cyprus Express'ten 500'lık hediye çeki verdik gitti.
0: Şimdi bir saniye, verdik de.
1: Evet.
0: Ben hepsini unuttum.
1: Neyi unuttum? Ben hepsini hatırlıyorum.
0: Hatırlıyorum, tamam.
1: Tabii canım ya, bendeki IQ'yu bilmiyor musun? Allah'ın seversen. Pekala. Güzeldi, yine hediyelerimizi dağıttık. İçimiz sonsuz derecede rahatladı. Artık yarını bekleyeceğiz de şifre için, öyle değil mi? Yine kafanda neler dönüyor acaba? Hiç beni dinlemiyorsun.
0: Şu an hediyeleri not alıyorum.
1: Tamam, ben söyleyeceğim, sen odaklan. Fokus be kadın.
0: Sendeyim. Kapattım.
1: Tamam. Tamam. Kapatıyoruz programı. Hanımlar beyler, gerçekten katılmanız için çok teşekkür ederiz. Tabii bu arada hediye veren markalara da binlerce kez teşekkürlerimizi gönderiyoruz.
0: Sizin sayenizde biz de çok güzel bir aracı oluyoruz.
1: Evet, daha fazla hediye vermek isteyen de bana özel hattımdan
0: ulaşsın, istediği yerden ulaşabilir
1: bize. Biz tüm dinleyicilerimizi hediyelere boğacağız.
0: Evet.
1: Bunu her zaman söylüyoruz. Bugün kazanmadık diye üzülmeyin arkadaşlar. Bir gün mutlaka kazanacaksınız. Haberiniz
0: tabii
1: olsun.
0: Tabii ya, katılımlarınız ve cevaplarınız o kadar değerli ki bizler için. Yani hepsi çok güzel. Biz burada hani ayrımcılık yapmıyoruz.
1: Hayır. Evet. Alakası yani, biliyor musun?
0: Yapıyor muyuz?
1: Hayır yapmıyoruz. Asla ayrımcılık yapmıyoruz.
0: Yok, tabii ki de yani.
1: Her cevap bizim için çok değerli. Daha fazlasını yollayın. Daha fazla hediye kazanma şansı yakalayın. Onun dışında hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
1: Tamam, hadi.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
3: Avize dünyası sabah.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
4: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Enerji veren şarkıların...

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Danil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

sürdürüyoruz. Şimdi ise uzun zamandır sıkça listelerimizde yer bulan başarılı kadın seslerden biri Gülizay'la burada. Şarkısı Özlem'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

ev.com. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Kesipimi.
1: Yeter!
2: Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin sevilen seslerinden biri İrem Derici burada. Düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan hit şarkısı Deli Yangınım'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener burada müzikseverlerle paylaştığı ilk günden itibaren çok sevilen ve yoğun istek alan çalışması Dünya Malı'yla şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Enerji'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen bir isim Suel Roman burada. Şarkısı Oyun Bozan, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

ve popüler müziğin en sevilenlerini duymaya devam ediyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Zeynep Bastık burada. Ön plana çıkan hit şarkılarından bir tanesi. Zorla sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
2: Hit müzik burada. Hey!

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Demir burada son yıllarda paylaştığı birçok şarkıyla dikkat çekti ve şarkıları çok sevildi. Yine o sevdiğiniz çalışmalardan biriyle Cehennemin Dibiyle sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
2: Beni kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın iste.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Yeni öğretmen.

Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. 22 Eylül tarihler Salı günündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Radyonuzu yeni açtıysanız Enerji Keyfi de yeni başladı. Keyif alacağınız konular ve şarkılar hepsi bu programda. Önümüzdeki 3 saat boyunca tatlı tatlı böyle artık ilerliyoruz. Öğlen saatlerinin böyle artık sonralarına doğru sizlerle paylaşacağım çok güzel konular var, içerikler var, şarkılar var. Bir yandan böyle hayatın farkındalıkları, gün ortasındaki yorgunluğunuzu alıp götürecek, keyif verecek tüm böyle duymak istediğiniz şeyler bu programda Enerji Keyfi'nde ve tüm hızıyla devam ediyoruz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: ev.com.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist Bank.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şimdi biraz böyle hayatın anlamını anlayacağınız, değerini anlayacağınız, rutinin kıymetini bileceğiniz bazı şeylerden bahsedeceğim. Mesela bugün 174 bin kişi uyanamadı. 50 milyon insan şu anda kanserle mücadele ediyor. 430 milyon insan duyamıyor. 300 milyon insan renkleri göremiyor. 55 milyon insan anılarını hatırlayamıyor. 80 milyon insan yürüyemiyor. Şikayet ettiğin rutinler bir başkasının hayali. O yüzden gerçekten böyle her şeyinize şükretmek, yaptığımız her şeye, vücudumuza, bizim için çalışan organlarımıza, bedenimize, aklımıza, zihnimize, beynimize, yediğimiz, içtiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz her şeye şükretmek o kadar önemli ki. Yani bazen unutuyoruz, çok böyle şikayet ediyoruz, bazı şeyler olmuyor, kendimizi yerden yere vuruyoruz, beddualar ediyoruz, isyanlar ediyoruz ama çok hata ediyoruz. O yüzden biraz da böyle sahip olduğumuz, fark etmediğimiz, fark etmeden bize çalışan, bizim için çalışan her şeyimize şükretmeliyiz. Ben sizi hatırlattım. Gerisi sizde. Radyonuz Enerji'de. Şimdi duyabildiğiniz için çok şanslısınız. Bunun için de şükretmek gerekiyor. O yüzden sevdiğiniz şarkıları şimdi sizlerle buluşturuyorum.
2: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi her sabah sabahların efendisi var biliyorsunuz radyonuz enerjide sabah 7-10 arası sizlerle bu frekansa buluşuyor hafta içi her sabah. Ve biz sabahların efendisiyle birlikte çok güzel bir şey yaptık sizler için. Sabahların efendisi programının içerisinde saat 8 ile 9 arasında deşifre denilen bir bölüm yarattık. Ve bu bölümde biz ne yapıyoruz? Sosyal medya hesaplarımızdan bir soru soruyoruz sizlere ve siz de bu soruya cevaplar veriyorsunuz. Cevaplarınızı burada sunuyoruz, yorumluyoruz, gülüyoruz. Tabii ki WhatsApp hattımıza da yazabiliyorsunuz aynı şekilde. Çünkü yayında da soruyoruz biz bu soruyu. Cevaplarınızı paylaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz ve en güzel cevaba da o kadar güzel hediyeler veriyoruz ki karnınızı doyuracak, hayatınızı garantiye alacak, güzelliğinize güzellik katacak birçok hediye sizlerle buluşuyor. Detaylar sosyal medyamızda. Sabah bizleri yakalayın. Saat 8-9 arası deşifre bölümümüzde çok keyif alıyoruz. Sizler de eminim trafikte çok keyif alacaksınız. Eğer dinlemeyenleriniz varsa katılmanızı da tavsiye ediyorum. Katılınca hem hediye kazanıyorsunuz hem de çok gülüyoruz. Gerçekten burada keyifle paylaşıyoruz. Sizler sayesinde deşifre bölümü oluşturduk. Enerji keyfindesiniz. Şimdi de devam ediyoruz tüm hızıyla.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ilişkilere bakışınızı değiştirecek böyle birkaç bilgi vereceğim sizlere. Harvard araştırmacısına göre başarılı bir erkeğin yetişkinlikteki başarısını öngören en önemli göstergelerden biri babasının annesine sevgiyle davrandığını görmesi. Araştırmalar yaşları birbirine yakın olan çiftlerin ilişkilerinin diğer çiftlere kıyasla daha güçlü olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Z kuşağı tarihin en yüksek bekarlık oranına sahip nesli olma yolunda ilerliyor. Araştırmaya göre bekar olmak kişinin benlik duygusunu ve yaşam memnuniyetini arttırabilirmiş. Partnerinizle birlikte gülmek, endorfin salgılanmasını ve ortak bir bakış açısı geliştirmeyi destekleyerek duygusal bağı güçlendirirmiş. Çiftlerin büyük bir bölümü birlikte yapılan bir seyahatin, bir ilişkiyi tanımanın ve uyumu ölçmenin birlikte yaşamaktan bile daha etkili bir test olduğunu düşünüyor. Araştırmalar insanların aşık olduklarında ortalama iki yakın arkadaşlarını kaybettiğini gösteriyor. 18-24 yaş arasındaki yetişkinlerin %86'sının romantik bir partneri yokmuş. Bir araştırmaya göre her 4 yetişkinden biri hayatı boyunca bekar kalacak. Düzenli olarak minnettarlık gösteren çiftler daha güçlü ve daha istikrarlı ilişkiler bildirme eğilimindeymiş. Bunlar böyle ilişkiler hakkında yapılan araştırmalardı, sizlerle paylaşmak istedim ama çok da doğru gerçekler bunlar. O yüzden herkes ilişkisine sahip çıksın. Herkes umarım doğru kişiyi, kendisi için doğru kişiyi bir gün bulur diye umuyoruz ve Enerji Keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Sevdiğiniz şarkılarla bu salı gününe devam ediyoruz. Hava yine bir bulutlandı, kapadı böyle. Tam bir sonbahar artık aylarındayız. Gün ortasında böyle inanılmaz sıcak, akşam üzeri ve sabahın ilk saatlerinde inanılmaz serin bir hava karşılıyor bizleri. Özlediğimiz havalardı bunlar. Artık yazın sonundayız. Ve radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi yine bir işbirliğiyle devam ediyor. Emrah Karaduman prodüksiyonuyla Mavi Gri O Değil Ki diyecek radyonuz Enerji'de.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Teşekkür Blitz katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Biraz böyle iyi haberlere ihtiyacımız var. Mesela bir adam dünyanın ilk çift kol ve omuz naklini almış ve 23 yıl sonra ailesine yeniden sarılabilmiş. The Ocean Cleanup okyanuslardan ve su yollarından 50 milyon kilogramdan fazla atık toplamış. İskoçya dünyada adet ürünlerine ücretsiz erişim hakkını yasal olarak güvence altına alan ilk ülke olmuş. İsveç okullarda ekran süresini azaltıp kitap okuma ve el yazısı gibi analog öğrenme araçlarına daha fazla yer veriyor. Barcelona toprağa yağmur, suyuna ve yeşil alanlara daha fazla yer açmak için asfaltı söküyormuş. Hollanda'da demans hastaları için normal bir köy hayatı tasarlanıyor. Burada çalışanlar hastane personeli gibi değil, komşu ve esnaf gibi davranıyor. Aslında onları tedavi ediyor. 25 yaşındaki Arjantinli bir bilim insanı kalp krizi sonrasında hasar gören kalp dokusunun iyileşmesine yardımcı olabilecek enjekte edilebilen bir jel geliştirmiş. Brezilyalı bir araştırmacı diyabetik yaraların iyileşmesini hızlandırma ve amputasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bir cihaz geliştirmiş. Karadağ şiddetli regl ağrısı için yaşayan kadınlar için regl izni uygulamasını hayata geçirmiş. İtalya ise sirklerde hayvan kullanımını aşamalı olarak sona erdiriyormuş. Bunlar dünyadan gelen güzel haberlerdi. Sizlerle paylaşmak istedim ve keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: Kıpırsın,
1: kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
0: Enerji. Sadece hit müzik.
3: Yalan.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Salı günündeyiz, haftanın ikinci gününde sizlerle en keyifli Türkçe pop şarkıları buluşturmaya devam ediyoruz ve önümüzdeki dakikalarda yine konuşacağımız birçok güzel konu olacak ama şimdi bir hediyemizden bahsetmek istiyorum. Hediyemiz şu: sosyal medyamızda bir çekilişimiz var. Her hafta zaten yeni bir çekilişle karşılıyoruz sizleri. Yapmanız gereken bu haftanın Pop 20 listesindeki bir numarayı tahmin edip paylaştığımız videodaki yorumlara yazacaksınız. Eğer doğruysa tahmininiz, tabii bunu biz bileceğiz, siz değil. Bir numaranın tahmini doğruysa çekilişe katılma fırsatı yakalıyorsunuz ve böylelikle Serpus Express'ten 1000 liralık hediye çeki sizlerin oluyor. Sonunda da Serpus Express'ten dilediğiniz ürünü satın alırken online olarak 1000 lirayı kullanabiliyorsunuz istediğiniz zaman. Detaylar sosyal medyamızda, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: enerji keyfi.
1: Çok güzel bir hikaye okudum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslan tilkiye şöyle dedi: bana yiyecek getir, getirmezsen seni yiyeceğim. Tilki eşeğe gidip şöyle dedi: aslan seni kral yapmak istiyor, seni seçti, benimle gel. Eşek ona inanıyor, aslanın yanına gitti. Aslanın saldırıyor tabi eşeğe, eşek kaçıyor ama kulaklarını kaybediyor. Yaralı eşek şöyle dedi: beni kandırdın dedi. Tilki sakince şöyle cevap verdi: aptal olma, aslan senin kulaklarını sadece tacına yer açmak için kesti dedi. Yaralanmasına rağmen eşek geri döndü. Aslan yeniden saldırdı. Bu sefer eşeğin kuyruğunu kopardı. Tilki eşeğe yine şöyle dedi: şimdi mükemmel, hiçbir rahatsızlık duymadan tahta oturabilirsin. Eşek tereddüt etti ama yine geri döndü. Bu sefer aslan onu öldürdü. Tilki aslana beyni hariç tüm organlarını getirdi. Aslan sordu: beyni nerede? Tilki şöyle cevap verdi: kralım, onun hiç böyle bir şeyi olmadı. Eğer öyle olsaydı kulaklarını ve kuyruğunu kaybettikten sonra geri dönmezdi dedi. Yani her gülümseyen dostunuz, her güzel konuşan iyi niyetli değildir. Duyduklarınızı sorgulayın, kendi aklınızla düşünün. Bu da güzel bir hikaye niteliğinde sizlerle paylaşmak istedim. Radyonuz Enerji'de. Enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: ile enerji keyfi.
1: İşte Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saatten itibariyle karşıladık Mabel Matiz'in olaylı ama bir o kadar keyifli şarkısıyla Haleylim demişti. Spekülasyonlara yol açmıştı ama ne olursa olsun çok keyifli bir şarkıydı. Biz de sizler için buluşturduk. Şimdi geçmişlerden günümüze Neco şarkılarından yorumlanan Seni Bana Katsam'la Deniz Seki'yi dinleyeceğiz. Enerji keyfi devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bazı anlarınızı böyle tebrik etmenizi istiyorum. Mesela geç başladığın için tebrikler, çünkü çoğu insan hiç başlamıyor bile. Yanıldığın için tebrikler, deneyecek kadar cesur olduğun anlamına geliyor. Vazgeçmek istediğin günler için tebrikler, yine de devam ettiğin anlamına geliyor. Sıfırdan başladığın için tebrikler, birçok kişi ilk adımı bile atmıyor. Hata yaptığın için tebrikler, harekete geçtiğinin kanıtı demek. Yolunu değiştirdiğin için tebrikler, sana iyi gelmeyeni fark ettiğin anlamına geliyor. Eleştirildiğin için tebrikler, görünür olacak kadar ortaya çıktın demektir. Yavaş ilerlediğin için tebrikler, durmaktan daha iyidir. Fikrini değiştirdiğin için tebrikler, öğrenmeye açık kaldığın anlamına geliyor. Küçük adımlar attığın için tebrikler, büyük yollar genellikle öyle başlar. Bunlar böyle hayatın içerisindeki küçük ama sonucunda hani sürekli yaptıkça çok etkili olabilecek adımlar, farkındalıklar. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum bugünlere kadar geldiğiniz ve hala gittiğiniz yollar için.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada Gişe Kıbrıs demişken de önümüzdeki günlerde çok güzel etkinlikler, konserler, tiyatrolar, klasik müzik konserleri, neler neler var sevdiğiniz sanatçılar birer birer adaya geliyor. Konserler veriyor, tiyatrolar gerçekleşecek. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
3: Always be with you.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişekır bisküvasklarıyla enerji keyfinin sonuna geldik. An itibariyle yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz bu frekansta. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon sigorta. Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
1: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık. Always be with you.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
4: Her anında, hep yanında. Aveon sigorta.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Sessioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Hit müzik burada. 93.1.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
4: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
0: Hit müzik burada.
5: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Danil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Belapais Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müziği.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Düştü.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sana kıyamam.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Ön bizim için